0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akıbı kapıcayın ki akısisi. Bela kadar hatı çayın hoş bu kilimete çöpki. Haydi bir kurem haydi.
2: La bela çiriyani mahacay. Halisi uy gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkemdi desteleyeş Mene hum hari gaddareyeş Böyle çipkemdi

Ah böyle içip kim desteydi eş meni hun xari qaddara ye ah böyle içip

Eren Azim, malım harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametci reyhana hafif, vey ren azim, malım harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametci reyhana kıraç, vey ren azim, malım harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xirab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xirab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed renk azab. Veyran ezim malım xirab. Sübhan jî şahe bitini, xale girî xala gerdenî. Ez din girim berdam dinî, veyran ezim malım xirab. Eşqa mecaz peyda buye, îrolî min dijwar buye. Hivê dikim heqîqiye, veyran ezim malım xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrin be çenti.

ma memore java. Na kanyade de la bishare de da stat cu jumate de de jumate de jumate de majori. Na dise ezeri de sare de cam rusini e ca formaje e ca ajme e ca. Azam sura se mena jumele jam ya gaje de tirkam de e ca ben de la chave ke la bis betele chapel de e por ke jana kanila. Gerdanlar acıda kondere antami çartili yapılır mısın aşka bu ayı sıvı vermir antara değerdir vazgı adı fırı kemin emez ne kuhabi dina varış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki mrami şanı gildi ve leve şekeril yana gey vahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ne kapkap gey ver kuhara le kerem kim geli yavan oldu no çıka varın. Mesil gey terez utarız bağır akuat yap şemana kiyalu kamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salimi tamam az heysir avdale ve der imana bavetse megelo ve ismin emre de sehvavi dina ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi ki mram işane gildi megulir ya nağe vahmedi ve terze de hakim işemle de arabi le kerem kim. Le arabi nizan misil ve terez ve terez bavet rakul edip semi de khiyal ve ismin emre derde kul bu khiyal ve cehde khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil. Ben kuna mı istedim?